Evet, marif hata. Prapta gidiyor. Bazen bana rahatlık kosis görüyorum işim. Prakas desile tarayarmış. Aile ayar ama bana kene kene doğa di rahatlık. Bato birko. Birko bato khanna sakin. Okey la, ठीक छ. Yedi tapai ke maazma rahna chahanchu belako samayma. अहिले चाहिँ 7 दिन जस्तो लाग्यो. त्यसपछि म आउँछु तपाईँसँग कुराकानी गर्नको लागि अनि साथसाथै कुराकानी अनि म्यासेजहरू वाचन गर्नको लागि रेडियो सुन्दै गर्नलाई म्यासेजहरू पठाउँदै गर्नलाई त